Bir tane göz. Bir tane arası var mı yani? İnanın da göz. Göz. Bu modernin bir tür yerden. Bu kapıda bir köprü. Bir maç boş yapıyor.